0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştü.

0: düştüğünü belirterek Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulunduğunu söyledi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Hasan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.

0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.258 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezde 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğü,

sarı çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para naklini aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliği ile taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise %10,8 artışla 257.897'ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık, dedi. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının 4. ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralığı

yağmurlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

0: gitme?
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 22 Haziran 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk çalışma gününde yine günün en sevilen şarkılarını kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi an itibariyle bugün de ben Tüm Erkan Söğütlü. Kulaklarınıza ulaştırabilmek adına dediğim gibi buradayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim dün babalar günüydü. Bir kez daha tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun diyelim. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Bugün bir konuya değineceğiz. Baba beyni, babalık erkek beynini gerçekten değiştiriyor mu acaba? Bunu konuşacağız. Ayrılmayın.

Efendim geçtiğimiz gün babalar günüydü ve babalarımızın babalar gününü kutladık ve babalarla ilgili de bir konuya değindik. Erkeklerin beyni baba olunca değişiyor mu dedik. Baba olunca beyin gerçekten yeniden yapılandırılıyormuş. Yeni araştırmalar özellikle ilk kez baba olan erkeklerde beynin bazı bölgelerinde dikkat çekici değişimler yaşandığını gösterdi. Özellikle empati, dikkat, sosyal algı ve bebeğin ihtiyaçlarını fark etmeyle ilişkili bölgelerde değişim gözlemleniyormuş. Araştırmacılar bunun babaların bebek bakımına uyum sağlamasını kolaylaştıran nörolojik bir adaptasyon olabileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz gün Babalar Günü'ydü. Biz de festivalde keyifli şarkılar arasında babalığı konuşuyoruz biraz. Babalık yalnızca beyni değil, hormonları da etkiliyormuş. Araştırmalara göre yeni babalarda testosteron seviyeleri düşebiliyor. İlk bakışta bu olumsuz gibi görünse de uzmanlar bunun bakım verme davranışlarını destekleyen doğal bir süreç olduğunu söylemiş. Bunun yanında oksitosin gibi bağ kurma ve yakınlık hissiyle ilişkili hormonlarda da artış gösterilebiliyormuş değerli dinleyenler.

Güne dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Günün konusu babalıkta. Uzun yıllar boyunca bakım verme becerisinin biyolojik olarak daha çok annelere ait olduğu düşünüldü. Ancak güncel çalışmalar bunun bir eksik bir yaklaşım olduğunu göstermiş. Bilim insanlarına göre erkekler de uygun koşullarda güçlü bakım verme refleksleri geliştirebiliyormuş. Özellikle bebeğiyle yoğun zaman geçiren babalarda beynin ödül ve duygusal bağ kurmasıyla ilişkili bölgelerin daha aktif çalıştığı görülüyor ve bu nedenle uzmanlar babalık içgüdüsünün tamamen kültürel değil biyolojik bir zemini de olabileceğini söylüyor. Efendim bu keyifli bilgiden sonra keyifli de bir çalışma sonrasında yeniden buradayız.

Efendim dün babalar günüydü. Tüm babalarımızın babalar gününü kutladık ve babalıkla ilgili bir takım bilgiler paylaşıyorduk. Araştırmaların dikkat çeken sonuçlarından birisi de duygusal değişimlermiş efendim. Pek çok baba doğum sonrası dönemde daha hassas, daha korumacı ve daha kaygılı hissettiğini söylemiş. Özellikle çocuğun güvenliğiyle ilgili tehdit algısı da artabiliyormuş. Aynı zamanda bazı platformlarda bazı babalar çocuk sahibi olduktan sonra daha empatik hale geldiklerini, bazıları ise ölüm korkusunu ilk kez yoğun şekilde hissettiklerini anlatmışlar.

Güne dair sevilen şarkılarla keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Babalıktı konumuz. Uzmanlar babalık sürecinin zihinsel yükünü vurgulamışlar. Uykusuzluk, sorumluluk baskısı, ekonomik kaygılar ve değişen ilişki dinamikleri bazı erkeklerde stres, kaygı ve depresyon riskini artırabiliyormuş. Özellikle toplumun güçlü baba beklentisi nedeniyle birçok erkek duygusal zorlanmalarını ifade etmekte zorlanabiliyor ve araştırmaların babaların da doğum sonrası dönemde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceğini göstermiş.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün babalar gününü kutladık. Biz de babalardaki baba olduktan sonraki değişimden bahsediyorduk. Efendim, yani işin özü baba beyni gerçek mi? Bilim dünyasına göre evet, babalık erkeklerde yalnızca sosyal bir rol değişimi yaratmıyor. Beynin çalışma biçimini, hormonları ve duygusal tepkileri de dönüştürüyor. Araştırmalar henüz yeni olsa da uzmanlar tek bir konuda hemfikirler. İnsan beyni ebeveynliğe düşündüğümüzden çok daha esnek şekilde uyum sağlayabiliyor.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. 22 Haziran 2026 günlerden pazartesi bugün, haftanın ilk çalışma gününde keyifli anlar geride kalmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yapay zeka yatırımları sebebiyle çok yakında kullandığımız elektronik eşyalara dev zamlar geliyormuş, hatırlatalım. Bu gelişmeler bilgisayarlardan televizyona, telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışlarına yol açacak. Çünkü yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış çip ve elektronik bileşenleri olan talebi yükselterek maliyetleri de yukarı yönlü hareket ettirmeye başlamış bile.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki 3. maçta Almanya karşısında 3-2'lik unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadeleye hızlı başlayan Almanya 2-2 seti 25-18 ve 26-24 alarak 2-0 öne geçti. Filenin sultanları son anda Almanya'yı mağlup ederek sosyal medyayı çalkaladı diyebiliriz. Valla bizim Paraguay maçı geliyor aklımıza. Son dakikalarda hadi diyorduk, gözlerinin içine bakıyorduk bizim çocukların, artık koşun diye. Hiç böyle bir o kazanma arzusu yokmuş gibi, o hızlı telaşları yoktu ya. Bakın işte kızlar neler başarıyor. Bugün burada o kızlara bir kez daha tebrikler diyelim biz de bu vesileyle.

Güneydağ'ı en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğüt'tü. 120 dakikaya yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde keyifli şarkılarla buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0: Efendim devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama nasıl devam edeceğiz birazdan söyleyeceğim. Kadir Arslan iyi yayınlar abi. Ben Fatih Kara, kıymetli dostum, akrabam Süleyman Şahin ve dostlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Mustafa Güler'in de sana çok selam var dedi Kadir Arslan. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radular bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Unutma, mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radular bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490. 552-711-7490. Muhammed Sidar Kesici Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diler. Ellerinden öper, gözlerinden öperim Sidar. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor, ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşa Bapodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Fatih Gürsel Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baver Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Güler Duman'dan Umudum Var adlı bu şarkıyı armağan ediyor Sidar. Gözlerinden öperim amcam.
1: Gelse de dile geceleri bir başı.
0: Caney, gözlerinden öperim benden, Caney'den, Sidar'dan, Emre Alkış'tan, Diyarbakırlı Remzi Kesici'ye bolca selam olsun. Umudum.

Serhat Yalçı, sana zahmet şarkıyı abim daha böyle sakin bir şarkıyla değiştirirsen sevinirim. Bel altı laflardan oluşan, yasaklı sözcüklerden oluşan şarkılar çalamıyoruz. Escobar Fırat Yalçı, Heyecan Türküş Dirili istemişsin. Abim, özellikle beni dinleyenlere bir kere daha hatırlatıyorum. Bu rapçi arkadaşlardan benden bir şey istemeyin. Çalmıyorum. Ha, çaldıklarımız var. Sözler çok düzgünse çalıyoruz. Ondan eminseniz gönderin. Ama Türküş Dirili Escobar Fırat Yalçı çalamayız. Haberin olsun. Değil.

Şimdi bir daha bir hatırlatma yapalım. Yayınlarımıza gönderdiğiniz mesajlar, içerikleri atarlı giderli, tehdit unsuru taşıyan şekilde olamaz. Açık adres veremezsiniz, koğuşlar, şunlar bunlar. Cümlelerde başına sıfat olarak reis, baba gibi ifadeler kullanamazsınız. Argo sözcüklerden oluşan atarlı giderli şarkılar isteyemezsiniz. İdeolojik şarkılar çalamayız, siyasi şarkılar çalamayız. Ve Türkçe olmak zorunda istediğiniz şarkılar, bilginiz olsun değerli kardeşler. Şimdi Escobar, Fırat Yalçı mesajlarının ikisi de duruyor değerli kardeşim. İster panelden, ister 552-711-7490'dan Heyecan Türkiş Diril adlı şarkıyı yerine şu şarkı olsun diye atarsan Escobar, Fırat Yalçı, biz onu hemen değiştirelim, şarkını hemen yayına alalım abim. Escobar, Fırat Yalçı 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yaz abim, şarkıyı değiştirelim. Escobar, Fırat Yalçı, istediğin şarkıyı çalamıyoruz, uygun değil. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından uygun görünmeyen eserlerden. Sizlerden de ricam, bu rap şarkılarla alakalı ille de bir rap şarkı bana çaldırmak isterseniz, ben rap'e karşı değilim ama içinde bel altı laflar oldu mu başımız belaya giriyor arkadaşlar. Emniyet açısından, Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yasak. Yasak olan şeyleri biz çalamayız. Dijital mecralarda bunlar uygun. YouTube'da şurada burada çalınıyor ama biz çalamıyoruz. Bu arkadaşlar da vallahi yapıyorlar. Yani bununla ilgili bir ton sorguya giriyorlar, mahkemeli kadılık oluyorlar. Gene yapıyorlar yaptıklarını ama ne hikmetse kaldırılmıyor da şeyden, dijital mecralardan. Ben bu ülkenin kültür bakanı falan olsam ne yaparım bilmiyorum ama muhakkak surette bunlara, yani bunların dinlenilmemesi için elimden gelen her şeyi yapardım. Nedenini söyleyeyim. Biz Türk toplumuyuz arkadaşlar. Bizle alakası olmayan inanılmaz belaltı laflar var ya. Bu kadar da rahat olunmaması gerekiyor arkadaşlarım. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı ya. En temiz sözcükleri mesela Bertaraf da bile diyor ki kanka diyor, cihazlar hazır diyor. Tamam, müzik çok güzel, ritim çok güzel ama içinde verdiği mesajlar bazen çok sıkıntılı abi. İşte bu cihazları hazırlaya parklarda çocuklarımız öldürülüyor ya. Göz göre göre boğazlanıyor, bıçaklanıyor. Ateşli silahlarla çocuklarımız öldürülüyor.

Diyor ya. Ya da uyuşuk bir hayatın içinde can çekiyor çocuklarımız. Abudallamalar yüzünden ha. Bunlar da lan, bilmeyen adam bu kadar lafı bir araya getirip nasıl şarkı yapsın abi? Bu kadar lafı biliyorlar bunlar. Çünkü yaşamışlar. Edindikleri bilgileri, yani kişinin hani bildiği kadar, yani anlattığı, yazdığı şey. Yazdığı şey ortada yani adamın. Ve bir daha söylüyorum, yanlış kafalarla yola çıkılmaz arkadaşlar. Kim ne derse desin, yanlış kafalarla yola çıkılmaz. Yanlış kafalar yarın bir gün bu ülkeyi yakarlar. Yazık, günah. Allah rızası için çok rica ediyorum ya. Çevrenizdeki çocuklar, kendiniz yanmış olabilirsin, sen dinliyor olabilirsin. Çoluğa çocuğa dinletme bari. Geldi mi şarkı Bakır Hanım? Attık, tamam. Allah razı olsun.

Evet, anonsa geçelim, işi bitirelim. Escobar Fırat Yalçı, iyi yayınlar. Ben Escobar Fırat Yalçı dedi. Teşekkür ederim Escobar. Babam Samet Yalçı, abim dede Berat Yoğurtçu, kardeşlerim Hasan Batuhan Atay, Yiğit Polat, Can Polat, Gürkan, Efe Çim, Doğukan Özer, Suskun, İhsan Sakinat, Oğuzhan Karadeniz, Burak Çatal, Berkay Şimşek, Samet Bayram Bey, Çektar, Pablo, Habib Aksungur'a selam olsun. İhsan Sakinak olması lazım. Sakinat, onu da düzeltelim. İhsan Sakinak diye biliyorum. Ve Escobar Fırat Yalçı ikinci mesajında, ben Escobar Fırat Yalçı, başarı için ömrünün bir kısmını bedel olarak ödemeyenler ömür boyu başarısızlığın bedelini öder dediler. Ve sevgili kardeşim Ali Güvercin'den, neyleyim kardeşimi, Escobar Fırat Yalçı dostlarına armağan olarak gönderdi. Babam Samet Yalçı, abim dede Berat Yoğurtçu, kardeşlerim Hasan Batuhan Atay, Yiğit Polat, Can Polat, Gürkan Efe Çim, Doğukan Özler, Suskun, İhsan Sakinak, Oğuzhan Karadeniz, Burak Çatal, Berkay Şimşek, Samet Bayram Bey, Çektar, Pablo Habib Aksungur'a selam olsun dedi Escobar Fırat Yalçı. Ve bir yargı cümlesi var. Burası çok güzel. Bu çok önemli. Başarı için ömrünün bir kısmını bedel olarak ödemeyenler ömür boyu başarısızlığın bedelini öder. Escobar Fırat Yalçın isteği yayında efendim.

Bu dünya kalır mı? Kasbe, hain, fesat olana. Nereyim kardeşim? Söyle nereyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor, kahpe feleğe bir çareyim. Daha ne söylesen, sözün üstüne.

Radyolarını açanları hatırlatalım ama öncelikle Muhammed Can Tekin'e bir hatırlatma yapalım. Muhammed Can Tekin, zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz dedin ama şarkıyı yazmadın kardeş. Adı güzel Muhammed Can Tekin, uyarılıyorsun. Acil 552-711-7490'a isteğini de yazar mısın lütfen Can kardeşim? Şarkı bölümünden yazmışsın mesajını Muhammed Can Tekin kardeş, haberin olsun. Ama ve lakin bakıyorum, aynen. Şarkıyı yazmayı unutmuşsun değerli kardeşim. Hakkın yanmasın diye abin olarak uyarıyorum. 10 dakika içerisinde dönmezsen sıradaki herhangi bir şarkıyı benden sana ve dostlarına armağan olarak göndermek zorunda kalacağım. Muhammed Can Tekin. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz dedin. Şarkıyı yazmadım baba. Sana zahmet. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza, TR Ajans'a bir bilgi geç. Unutmuşum, şarkımız bu dersen çok sevinirim. Muhammed Can Tekin 552-711-7490 Can kardeş, şarkı isteğini düzelt, olur mu? Yani düzelt derken yazma, hiç şarkı yazmamışsın. Halo, halo, halo Halil. Halil Temur. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Halo Halil. Adam kardeşim benim. Halil Temur. Dostlarına selamlarını gönderiyor. Mete Çakmağ, Veysel Subaşı'na, Baki Mama, Yunus Sümbüle, Yusuf Sümbüle, İkiz kardeşlere, Boran Çelik, Furkan Hombor, Recep Efe, Cesur, Mertcan, Mamış Polat, Berkay Küçük, Hasan Can, hepinize Halil Temur'un dostları, Halo'nun hepinize çok selam var ve diyor ki eğilsek ne kapılardan geçerdik, bunlar hep durduk diye. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, bu çok güzel manidar bir mesaj. Halo'dan geldi, Halil kardeşimden, Halil Temur'dan, namı diğer Halo. Eğilsek ne kapılardan geçerdik, bunlar hep durduk diye. Elbet bir gün aslan kardeşlerim.

Efendim devam ediyoruz, mesajlarınız var. Fatma Bayat, her an duamdasın Rabbim, göz açıp kapayana kadar kavuştuğumuz günleri nasip etsin. Önündeki tüm kapılarını sonuna kadar hayırlısıyla açsın inşallah sevgilim. İyi geceler dedi Fatma Bayat.

Halo'dan bir istek çalacağım biraz sonra. Umudum var Güler Duman'dan. Halo'nun arkadaşları, Halil Temur'un kardeşleri radyo başına toparlansınlar. Eylem Çakır diyor ki, seni görmek gibi bir kaygım var. Görsem sevginden öleceğim, görmesem hasretinden. Güneşin sözü var, bir gün bizim içinde doğacak. Elbet bir gün iki gözüm meçe. İrem Taciroğulları, bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. İki gözüm, canım eşim, sabır, evren Taciroğulları, onu çok seviyorum.

bulamıyoruz dedi İrem Tacıoğulları. Halil Güçlü, Mahmut Utaş, Muhammed Yiğin, Umut Uçar, Baran Çelebi, Eren Ayık, Berhan Ödemiş, Hüseyin Sulukaya, Kerem Yıldırım, devam etmiş kardeşim Berşan Tuncel, Bahri Irmak, Mete Çakmak, Çubuklu Şako. Halil Güçlü'nün mesajı da böyle. Bir mesaj daha var Halil Güçlü kardeşimin. En güzel yarınlar bizi bekliyor kardeşlerim, az daha sabır. Mahmut Utaş, Muhammed Yiğin, Umut Uçar, Görkem Bilici, az kaldı. Mamikom az diyor Halil Güçlü. Ve annen seni çok seviyorum, uzun saçlı prensesim Emine Gezici. Annesinden herhalde böyle bir mesaj geliyor. Seni çok seviyorum uzun saçlı prensesim Emine Gezici. Böyle bir mesaj geldi. Devam ediyoruz. Halil Temur Kalo namı diyar. Can kardeşimin isteği var. Hemen alalım, bekletmeyelim. Halo her gün arkadaşlarını unutmuyor. Muhakkak suretle bir şarkı, bir türkü, bir mesaj göndermeye devam ediyor. Halo Halil Temur namı diyar. Halo Halil Temur'dan, namı diğer Halo'dan, dostları Mete Çakmağ'a, Veysel Subaşı'na, Baki Mama'a, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül ikiz kardeşlere, Boran Çelik, Turkan Hondor, Recep Efe'ye, Cesur, Mertcan, Mamış Polat'a, Berkay Küçük, Hasan Can'a bolca selamlar. Ve diyor ki Halil Temur kardeşim, burası çok manidar. Halo, tam da Halo'ya yakışan, adam kardeşime yakışan bir mesaj. Eğilsek ne kapılardan geçerdik, bunlar hep durduk diye. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, eğilsek ne kapılardan geçerdik, bunlar hep durduk diye. Elbet bir gün aslan kardeşler dedi. Güler Duman'dan Umudum Var'ı Halil Temur dostlarına armağan olarak gönderdi. Halo sana, dostların Mete Çakmağ, Veysel Subaşı'na, Baki Mama, Yunus Sümbül, Yusuf Sümbül'e, Boran Çelik, Furkan Hondor, Recep Efe, Cesur, Mertcan, Mamış Polat, Berkay Küçük, Hasan Can'a hepsine selam olsun. Bir kere daha, eğilsek ne kapılardan geçerdik, bunlar hep durduk diye. Elbet bir gün aslan kardeşlerim dedi Halil Temur namı diğer. Halo, halo, halo selam olsun kardeş.

Efendim gecemiz devam ediyor. Muhammed Can Tekin, zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz dedin değerli kardeş, ama şarkıyı atmadın hala. Muhammed Can Tekin'e son çağrı diyelim. Muhammed Can Tekin'in arkadaşı geldi mi? İyi gelmiş. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz demiş kardeşim Muhammed Can Tekin. İyi, çağrımızı duymuş, mesajı geldi. Şimdi Bakır beni bilgilendiriyor. Belkün abi, selamünaleyküm. Gökhan Doğanay'dan Keke Eyvah şarkısını armağan olarak istiyoruz. Zincirler, ha, mesajımızda zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, güzel günlerde görüşürüz. Aslan kardeşlerim Emre Keskin, Doğan, Doğukan Özer, Efecan Çankala. Dur, toparlayacağım ben orayı. Gökhan Doğanay, Keke Eyvah. Keke Eyvah, Eyvah Keke. Şimdi radyoyu yeni açanlar varsa hemen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. Bak, medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce Yol Mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Çok kolay. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türk isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları içinde 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Gökhan Doğanay Keke ile geldi. Keke Eyvah. Muhammed Can Tekin'in panelinden bu istek. Gökhan Doğanay Keke Eyvah. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Aslan kardeşlerim Emre Keskin, Doğan Doğukan Özer, Efecan Çankala, bu şarkı armağan olsun dedi Muhammed Can Tekin. Aslan kardeşlerim Emre Keskin, Doğan Doğukan Özer, Doğan Doğukan Özer, Efecan Çankala, armağan olsun dedi Muhammed Can Tekin. Gece devam ediyor. Keke Eyvah. Gökhan Doğanay söylüyor. Muhammed Can Tekin'in canlarına armağan olarak geliyor. Aslan kardeşleri Emre Keskin, Doğan Doğukan Özer, Efecan Çankal. Aç radyonun sesini. Murat İnce hala yayında. Gece 1'e deyin buradayım.

Efendim gecemiz devam ediyor. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Tamer Akın kardeşim demiş ki dışarıda hiçbir şerefi olmayanlar içeride şerefliymiş gibi yaşamasınlar. Ozan Deniz Kaplan, Can Sağlam, Gazi Yıldırım, Demirkan Arslan, Bektaş Akşun, İlyas Bulduk, Haluk Ecer, Halil Bozkuş, Mustafa Türkeş, Adem Camcı, kardeşlerime sıradaki parçayı çalar mısınız? Halil Güçlü, bugün demir kapılar var, yarın özgürlük ama kardeşlik hep aynı. Muhammed Yiğin, Umut Uçar, Mahmut Utaş, Berhan Ödemiş, Kerem Yıldırım, Görkem Bilici, Mete Çak.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi.

0: bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu adamı Murat

Efendim devam ediyoruz. Abim iyi yayınlar. Gecen güzel olsun. En güzel şarkılar Kalecik'te olan Can Çetinkaya, namı diğer Sanchez'e gelsin. Hasret sana, özlem sana, sabır. İyileklerin için kardeşim teşekkür ederim. En güzel şarkılar Kalecik'te olan Can Çetinkaya, namı diğer Sanchez'e gelsin. Hasret sana, özlem sana, sabır dedi ismini yazmayan kardeşim.

Mapus ranzası doğru eserse bu olması lazım diye düşünüyorum. Enver Yılmaz, Mapus ranzası, ayrılıktan söz etme bana. Tuğba Doğan'ın isteği, iyi akşamlar. Enver Yılmaz'dan Mapus ranzası parçası Kadir Doğan'a ve arkadaşlarına gelsin. Seni çok seviyoruz annem. Bugünler geçecek. Allah'ın izniyle kıymetli mesajı geldi. Tuğba Doğan'ın mesajı, iyi akşamlar Enver Yılmaz'dan Mapus ranzası eseri Kadir Doğan'a ve arkadaşlarına gelsin. Seni çok seviyoruz annem. Bugünler geçecek Allah'ın izniyle kıymetlim. Efendim, gece 1'e de yayınımız devam ediyor. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz halen.

İnsan kırıldığı yerde değil, vazgeçtiği yerden kaybeder. İnsan kırıldığı yerden değil, vazgeçtiği yerden kaybeder. Gecenin konusu. Bu gece sizlerle insan ruhunun en sessiz yenilgilerinden birini konuşmak istedim. Çünkü hayatta çoğu zaman bizi kıran şeyler değil, bizi vazgeçiren şeyler yoruyor, biliyor musunuz? Bakın, hepimiz kırılıyoruz, hepimiz üzülüyoruz, hepimiz zaman zaman hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Kimi bir dostundan, kimi bir sevdiğinden, kimi hayattan, kimi de en çok güvendiği insanlardan. Ama insanı asıl değiştiren şey kırılması değil dostlarım. O kırılmadan sonra ne yaptığıdır. Çünkü kırılmak insan olmanın bir parçasıdır arkadaşlar. Ama vazgeçmek, işte orada başka bir hikaye başlar. Bir düşünün. Bugün sizi ayakta tutan kaç şey zamanda vazgeçmediğiniz için hala hayatınızda? Kaç dostluk biraz daha sabredildiği için sürüyor? Kaç güzel gün, en zor geceler atlatıldığı için yaşanabildi? Kaç insan tam bırakacakken biraz daha direndiği için bugün gülümseyebiliyor? Hı? Dostlarım, hayat bazen sert davranır, bazen bekletir. Bazen sınar, bazen de insanın gücünü kendisine gösterir. Ama ne olursa olsun, sabahın doğması için gecenin bitmesi gerekir ve hiçbir gece sonsuza kadar sürmez.

Selamünaleyküm, ben Aşır Küçük Kara, kardeşim Tolgağan Erdoğan, sakallı Emrah Yıldız, Okay Hızarcı, Erkoş Gezer, Cezi Yılmaz, Mert Alamur, Ferhat Kılınçer, Yiğitcan Onur, Hacı Ömer Sarıoğlu, Yakup Durmaz, Furkan Bozkaya, Emirhan Karaben, Atıf Akarslan, Yiğit Alp Erdoğan, Yunus Ateş, Hakan Şişman ve tüm dostlara selam olsun. Şu an yanımızda olmayan fakat daima kalbimizde olan Ümit Baynal, Seyfi Can Batun'a Eyüphan'dan Ne İştir parçasını armağan ediyorum. Özellikle artık misafirimiz olan Tolgağan Erdoğan'a gelsin. Demek ki Tolgağan bugün yarın güzel günlerde. Hadi bakalım Tolgağan Erdoğan. Selamünaleyküm, ben Tolgağan Erdoğan. Kader Birliği yaptığım değerli dostlarım Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Hakan Şişman, Abdullah Tunçok, Emre Alkış, Kemal Aramaz, Yiğitcan Onur, Mert Alamur, Cezi Yılmaz, Hacı Ömer Sarıoğlu, Koko, Furkan Poskoya, Efe Çalışkan, Japon Mustafa, Salim Burak Tonkur,

Eren Tarcıoğulları, Burakan Yatağan, Ersoy Ağırcan, Ramazan Karabacak ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Onurlu bir gün bir ömre bedeldir mesajı da geldi. Eyüp Han'dan Ne İştir armağan olarak geliyor. Açın radyolarınızın sesini.

Ve devam ediyoruz. Ben Efehan Çalışkan, dostlarım Ceznur Yılmaz, Ferhat Kılınçer, Atıf Akarslan, Tolgan Erdoğan, Mert Alamur, Yiğit Alp Erdoğan, Hidayet Bilir, Ferhat Özbaş, Baroşa, Burak Avcı, Umut Yüzgül, Arda Seyit Büyükdağ, Akdereli Çırpıcı Sefa Çağlan ve Fırfır Fatih Demli'ye, can dostum Ergazili Sarı'ya selam olsun. Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım Armağan olsun. Menfaat için eğilenlerden, menfaat için eğilenler dik duranları sevmezler mesajı geldi. Efehan Çalışkan kardeşim, dostları Ceznur Yılmaz, Ferhat Kılınçer, Atıf Akarslan, Tolgan Erdoğan, Mert Alamur, Yiğit Alp Erdoğan, Hidayet Bilir, Ferhat Özbaş,

Koşa, Burak Avcı, Umut Yüzgül, Arda Seyit Büyükdağ, Akdereli Çırpı Sefa Çağlan ve Fırfır Fatih Demli'ye can dostum Ergazili Sarı'ya selam olsun dedi. Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım adlı eseri armağan etti. Efendim Çalışkan ve dedi ki menfaati için eğilenler dik duranları sevmezler. Efendim Çalışkan ve dostlarına selam olsun.

Efendim devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yolumuzda. Niğde'ye, Niğde FM ailesine, Kaan Kılıç kardeşime ve dostlarına selam olsun. Aykut Akalın'a selam olsun. Aklıma geldi birden Aykut.

beni mi yad ettin yoksa ne yaptın ne ettin, Aykut'tan da haber alamıyoruz. Arada ailesi mesaj atıyordu, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Aykut Akalın'a selamı, hiç görmedim bilmem etmem ama niyeyse hep yakın hissettik kendimizi. Aykut Akalın ve dostlarına selam olsun. Hani bazı bağlar çok tuhaftır, ben biliyorsunuz biyoenerjiyle falan da uğraştım ya arkadaşlar, bu 6. his 7. his ne diyorsanız adı işte. Bayağı bir ara bir haşır neşir olduk. O dönemden işte böyle bazı hissiyatlarımız yüksek. Aykut Akalın'a ve dostlarına selam olsun, ailesine selam olsun. Bugünler biter, bugünler geçer. Mühim olan bundan sonra ne yapacağımız. Kalan ömrümüzde güzel yaşamak diye bir şey var arkadaşlar. Güzel yaşayalım ya. İncitmeden, kırmadan, dökmeden, hatır gönül bilerek, ekmeği bölüşerek ne var ki yani ya? Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutmayın. Birazdan Ali Muaz Topçu'nun isteği var, onu yapacağım. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Gece saat 1'e değin her gün yayınlarımız devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu yayınlarımıza herhangi bir saatte, akşam 19'da başlayıp 1'de biten yayınlarımızın herhangi bir saatine ana sponsor olmak isteyen kardeşlere duyurulur. TR Ajansı ilgileniyor Bakır Hanım. 552-711-7490 WhatsApp hattından yazabilirsiniz. 552-711-7490. Belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim yoruldu. Belki mücadele etmekten usandı. Belki içinden artık gücüm kalmadı diyor. Ama bil ki dost, insanın en güçlü olduğu anlar kendini en güçsüz sandığı anlardan doğar. Çünkü bazen Allah insanı düştüğü yerden değil, kalktığı yerden tanıtır. Bu yüzden bu gece kendinize biraz daha şefkat gösterin, biraz daha umut verin, biraz daha inanın. Çünkü hayatın en güzel sayfaları çoğu zaman tam vazgeçmek üzereyken açılır. Ve belki de bu gecenin en kıymetli cümlesi şudur dostlarım. İnsan kırıldığı için küçülmez ama umudundan vazgeçerse eksilir işte. İşte bu gece biraz da umudu konuşalım. Yorulup da yürümeye devam edenleri, düşüp de yeniden ayağa kalkanları. Umut, umutlar hep var, yarın doğacak güneş. Ve kalbi kırık olduğu halde sevgiden vazgeçmeyen güzel insanları konuşalım. Ha, ne dersiniz? Şimdi hala oradaysanız, bana ve dostlarınıza bir mesaj, bir şarkı isteğinde bulunmak isterseniz, mesaj göndermek ya da şarkı isteğinde bulunmak isterseniz, hemen şimdi medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutma. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Ali Muaz Topçu dedi ki iyi geceler, iyi yayınlar can kardeşim. Yasin Deniz'e, namı diğer Çeto'ya, Oğuz Yılmaz'dan Keriman'ı çalar mısınız? Özledim seni kardeşim. Bugünlerin acısını çıkaracağız Çeto. Tuğba Doğan sizin isteğinizle düştü, merak etmeyin. Birazdan Allah'ın izniyle yaparız. Şimdi Keriman'a gelelim. Bakır Hanım hazır Keriman. Öyle tamam, çok teşekkür ediyorum. Ali Muaz Topçu, iyi geceler, iyi yayınlar can kardeşim. Teşekkür ederim. Yasin Deniz'e, can kardeşim Yasin Deniz'e, namı diğer Çeto'ya, Oğuz Yılmaz'dan Keriman'ı çalar mısınız? Çaldım gitti Ali Muaz Topçu. Özledim seni kardeşim. Bugünlerin acısını çıkaracağız Çeto diyor Ali Muaz Topçu. Özledim seni kardeşim. Bugünlerin acısını çıkaracağız Çeto dedi. Can kardeşi Yasin Deniz'e, namı diğer Çeto'ya, Oğuz Yılmaz'dan Keriman'ı istedi Ali Muaz Topçu. Keriman yayında, Oğuz Yılmaz'ı da rahmetle yad ediyorum değerli kardeşim. Allah gani gani rahmet eylesin. Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyu kardeş.

hala radyonun başında, Türkiye'nin dört bir tarafında ve dünyanın her noktasında beni takip eden değerli kardeşler, hepinize selam olsun. Radyoclass.com.tr üzerinden de yayınlarımızı online dinleyebilirsiniz. Radyoclass.com.tr'den de yayınlarımızı online dinleyebilirsiniz, haberiniz olsun. Radyo Klas ailesi YouTube'dan da canlı yayınlarımızı veriyorlar ve tekrarı YouTube'da var, radyoclass.com.tr. Selam olsun bütün ekibe. Şimdi bu saat itibariyle halen radyo başında kalıp da bana mesaj göndermek isteyen kardeşlerim, mesaj gönderemeyen, nasıl göndereceğini bilmeyen kardeşlerime hatırlatıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden fark etmeksizin Jüpiter, Venüs, uzay, yani nerede olursan ol, yeter ki online ol, gir mediamesaj.com web sitesine, mediamesaj.com web sitesine girdin, hani o www dedin nokta, mediamesaj.com, ister PC'den ister cep telefonundan fark etmeksizin, ister Android'den ister Apple cihazlardan fark etmez, web sitesine gir, mediamesaj.com'a üye ol. Orada üye olduktan sonra radyolar bölümü var, radyolar paneli var. O paneli tıklayınca yüzler

0: radyo istasyonu var. Onların içinde beni bul. Bizim programımızın adı Murat İnce Yol Mesaj. Buldun, tıkladın. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü, hatta üçüncü sırada canlı yayın. Hangisi uygunsa senin için gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. Yazın efendim, aramayın. 552-711-7490. Bu girizgahtan, bu tanıtımdan sonra devam edelim. Rahmetli kardeşim Dadaş İbrahim Erkal Üzdüler Beni adlı eserle geldi mikrofonun başında. Kim istemiş? Tuğba Doğan kardeşim istemiş. İbrahim Erkal'dan Üzdüler Beni eseri Kuzum Kadir Doğan ve Benden Bizi Üzenlere Gelsin. Annem, Allah uzun ömür verdiği sürece, Allah ömür verdiği sürece hep yanındayım. Mutlu günlerimiz yakın dedi. Tuğba Doğan, İbrahim Erkal'dan Üzdüler Beni parçası Kuzum Kadir Doğan ve Benden Bizi Üzenlere Gelsin. Annem, Allah ömür verdiği sürece hep yanındayım. Mutlu günlerimiz yakın. Kalpleri kırmayın ya. Kırılan kalpler işte.
1: Her şeyi
0: ne diyeyim? Aha. Kadir Doğan, anneciğinden sana geldi özellikle.
1: Bıraktım.

gecemiz devam ediyor. Eşim Ramazan Tekin'e gelsin sıradaki güzel şarkılar. Ramazan Tekin için gelen mesaj şöyle devam ediyor. Sakın umudunu kaybetme, çünkü dışarıda seni bekleyen bir hayat, seni çok seven bir eşin var. Ben buradayım, dimdik ayaktayım ve seninle yeniden güzel günlere kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gülüşünü özledim, sesini özledim ama en çok da sana sarılmayı. Az kaldı aşkım, dayan. Biz yine birlikte olacağız. Seni çok seviyorum sevgilim, dedi. Eşi Ramazan Tekin'e. Eşan hanımefendiden böyle bir mesaj geldi. Gülüşünü özledim, sesini özledim ama en çok da sana sarılmayı. Az kaldı aşkım, dayan. Biz yine birlikte olacağız. Seni çok seviyorum sevgilim, dedi kardeşimiz. Eşi Ramazan Tekin kardeşimize. Allah sevenleri kavuştursun. Ne diyelim, biz de duacınızız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Efendim, yayın takip eden kardeşlerim, son yarım saatteyiz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Van'da olan Özlem Sultanımız, İsmail İşli, Ervan Yiğit, Fevzi Yiğit, Turgay İnan, Mazlum Çali, hepinize selam olsun. Van'da olan Özlem Sultanımız, İsmail İşli, Ervan Yiğit, Fevzi Yiğit, Turgay İnan, Mazlum Çali, hepinize selam olsun. Her gece 23.10'da Murat İnce Uzun İnce Yolda buluşalım. Murat abimin de dediği gibi gönül köprümüzü buradan kuralım. Elimden geldiğince almanız gereken mesajlar, sözler, selamlar oldukça ileteceğim. Kaçırmanızı istemem. 2 gün olmazsa 3 gün olur. Belki dinleyin. O yüzden sensiz yaşayabilmerem. Ahmet Kaya benden olsun. Geceniz güzel olsun. Şarkı buna mı döndü bu sefer? Ne oldu? Bu değişti mi? Ha, bir önceki miydi mesela? Ben mi karıştırdım? Yo, şiirdi, ne oldu? Aşağıda mesaj değişti. Tamam, sosyete güzel oldu. Mardinli, tamam. Şarkıyı değiştirdik. Ben de kafam kalmadı vallahi, karıştırdım. Ahmet Kaya değil, alttaki şarkı oldu. Evet, gördüm. İstek Servan'dan geliyor. Sosyete güzeli Mardinli ile, tamam, değiştiriyoruz. Sosyete güzeli Mardinli Servan'dan armağan olarak geliyor. Nereye gidiyor? Van'a gidiyor. Van'daki kardeşlerimize, Özlem Sultanımız, İsmail İşli, Ervan Yiğit, Fevzi Yiğit, Tuğga İnan, Mazlum Çali, hepinize selam olsun. Açın radyonun sesini, bakalım sosyete güzeli Mardinli Servan'ın isteği bizi nereye taşıyacak? Aç radyonun sesini, Murat İnce canlı yayında.

Ben seni sevemem sosyete güzeli. Yaşayamam dilediğin sevginin çevresinde. Önce sever gibi görünüp sonra arkamdan kahkahalarla güldürtmem seni. Hem söyler misin sen, ne zamandan beri aşka inanır oldun? Hangi diskoteklerde unuttun sevgililerini? Okul yoluna alışabildin mi? Annen son verebildi mi konkem partilerine? Baban, sakın aşık olma ha, diyor mu hala? Hadi, yine dik başlı ol ilk günkü gibi. Yine söyle saf bir köylü çocuğu olduğumu. Hem haksız da değilsin ki bu sözlerinde. Sen, kuşların cıvıltıları arasında, bembeyaz bir villada, çiçeklerin ortasında,

görüşürüz demedi. Babam bay bay demezdi. Allah'a emanet ol, oğul derdi. Dedem Mehmet Guli, Hızır aleyhisselam yoldaşın ola derdi. Benim vaktimi geçireceğim bir sis köpeğim olmadı. Ama dağlarda arkadaşım Karabaş vardı, mert üstelik. Biz sevincimizden kahkaha yerine dişimizin görünmeyeceği bir şekilde yanağımızı yukarı çekerek gözümüzü kısıp tebessüm ederdik akızım. Yani sosyete güzel. Bizim evden kesik çakal uluması gibi kahkaha hiç yükselmedi. Yürek yaralıydı bizde. Can son nefesine kadar asi bir savaşçıydı. Biz merhametimizin güzelliğinden, yüreğimizin asilliğinden hiçbir şey kaybetmedik sosyete güzeli. Biz kokteyllerde kanepe yemedik. Annemin kara fırın dediği sobamızda yaptığı ekmekleri yerdik. Bazen namerdin düşüncesine malzeme olmamak için simit yer, sonra da kürdanla uğraşırken keçi eti de pek sertmiş derdik. Simit yerdik, simit yerdik ama gururlu ve namusluydu gözlerimiz sosyete güzeli.

söyle sosyete güzelim. Ben mum ışığında ders çalışırken sen mum ışığında istakoz yiyip kırmızı şarapla geceyi kucaklıyordun. Boş ver be sosyete güzelim. Ben seni sevemem ki. Hem senin dünyaya gelişini şampanya patlatarak, benim dünyaya gelişimi ise silah patlatarak kutlarlardı töremizce. Dedim ya, neyime gerek senin gibi sevgili. Senin modeli geçmiş diye binmediğin arabaların, ben arkasından bakarak giderirdim hasretimi. Neyime gerek senin gibi sevgili, neyime gerek? Senin çevrende bu kadar entelektüel ve dazlaklar dururken, ben seni sevemem sosyete güzeli. Ben seni sevemem sosyete.

Kentin en özel istasyonda Murat İnce ile Uzun İnce Yol son 6 yıldır devam ediyor. Çoklu yayın sistemin içinde ortak yayında 80.50'den fazla ilde. Şimdi Servan kardeşim, Yiğit ailesi Servan ve Ervan Yiğit diye söyleyeyim. Servan bir uyarıda bulunuyor arkadaşlar. Diyor ki, yeni keşfettiler tahmin ediyorum. Van'daki kardeşlerimiz epeydir dinliyorlardır ama bu kadar yoğun son birkaç gündür Servan ve Ervan Yiğit'in katkılarıyla biraz daha Van'da yoğunlaştık. Van'da 23 sularında yayınımız, reklamlar bitince yayınımız başlıyor. Bazen 23.05, maksimum 23.10'da Van'da yayında oluyoruz. Van'da istasyonumuz, frekansımız Van İlaç FM. Servan buradan çok güzel bir duyuruda bulunmuş. Çok teşekkür ederim Servan'a. Diyor ki Murat abiyle diyor, Uzun ince yolda buluşalım. Hafta içi hafta sonu Van'da her gün yayınımız var ama saat 23 ve sonrası başlıyor. Yani 23.01, 23.05, 23.10 maksimum yayın Van'da başlamış oluyor. Gece 01'e değin devam ediyor. İstersek uzatıyoruz da radyo, bizim kendi radyomuz, böyle düşünün. Van'daki kardeşlerimize de selam olsun. Van'da en çok dinlenilen istasyonumuz Van İlaç FM. Zaten Murat İnce'nin girdiği, yani yayın anlamında girdiği bütün illerde birinci çıkmaması neredeyse bugün Türkiye şartlarında imkansız. Tek rakibimiz kendimiz değil mi Bakır? Yani tek rakibim Türk Hava Yolları diyor ya, gerçekten bu böyle arkadaşlar, hiç abartmıyorum. Kendi yayın politikamızda

yayın kulvarımızda ya da yayın, nasıl söyleyebilirim, içeriği bakımından bir numarayız. Hangi ilde? Araştırın. Yozgat'a gidin. En çok hangi radyo dinleniyor? Yozgat FM. Kırıkkale'de Öz FM. Çorum'da Gün FM. Samsun'da Fıstık FM. Van'da İlaç. Erzincan'da Radyotek mesela. Niğde'de Niğde FM. Araştırın. Uşak'ta Ses FM. Yani Murat İnce hangi ilde? Mut'ta Hilal FM dinleniyor en çok. Sorgun'da Sorgun FM, Sivas'ta Divri FM. Böyle arkadaşlar, Bars'ında Enerji FM. Yani bu kardeşinizin yayına girdiği her ilde, ilçede bir numara çıkmaması neredeyse imkansız. Çünkü rakibimiz yok arkadaşlar. Bizim yaptığımız işi yapabilecek kapasitede bir radyocu kardeşimiz maalesef, ya da bir radyo, bir yani böyle birisi yok yani. Bunu kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Allah hepinizden teker teker razı olsun. Nefis olmasın, kibir olmasın. Ama ve lakin yaptığımız iş ortada. 40 yıldır bu işi yapan bir Murat İnce'niz var. Hem radyocu hem sanatçı olarak ben bu işi yaptığım için büyük kitlelere hitap ediyoruz. Milyonlarca takipçimiz var. Allah hepsinden teker teker razı olsun. Reklam yapmadığımız halde hep bir numarayız. Bakın, sosyal medyada atıyorum, Facebook'ta sadece bir sayfamda 1,5 milyon insan var. Doğru dürüst şuradayım diye, ya da Instagram'da Mavi Rozet'te 200 bin takipçim var. Şuradayız diye reklam atmadığımız halde, ki Facebook'ta yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşıyorum arkadaşlar. Benim daha önceki sayfalarımı 2,5 milyon takipçili Kırgınım Sana Hayat, halen yeniden kurduk, onlar var. Facebook'ta ortalama 5 milyon kişiye, Instagram'da net bizim kendi sayfalarımız 500 bin kişiye. Bunların hepsi şey, gerçek kişi, bot değil yani. Birilerinin şişirme hesabı, adam 100 bin takipçisi var, 1 milyon takipçim var yapıyor ya, öyle değil arkadaşlar. Çok şükür. Benim mesela YouTube'da yükselemedik, dikkat etmedik, bilemedik. 18 bin takipçim var, abonem var, 18 bin. Hepsi de gerçek ama. Bu kral bir durum. Şimdi dolayısıyla reklam yapmadığımız halde bir numara çıkıyoruz. Bunun en güzel sebebi, bir, iyi içerik üretiyoruz. İki, iyi sunuyoruz. Üç, Murat İnce fark. Dört, sizlerin fark. Yani sizin alkışlarınızla birçok öge koyabiliriz ne nedenin için diye. Bir de kendimizi tekrar etmeyen programlar hazırlayıp sunuyoruz. Hani ben diyorum ya, bugün Rabbim neyi murad etti? Bismillah, hasbihallah diyor. Allah bizimle beraber ya. Her gün muhakkak suretle bir şeyi ben size tebliğ ediyorum. Siz de duyarak tebellü ediyorsunuz. İmzalamış oluyorsunuz duyarak. Benim haberim yok diyemezsiniz. Her gün özel bir konunun altını çiziyoruz. Bugün de öyle oluyor. Her an her şeyi söyleyebilirim. Yani çok önemli bir şey söyleyebilirim. Bu programların böyle patlayıcı özellikleri var. Kimse kusura bakmasın. Bizim tek rakibimiz Murat İnce'nin tek rakibi Murat İnce. Bu konuda alçak gönüllü davranamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Biz elma da deriz, alma da deriz. Ne örüyorsun da deriz, ne yapıyorsun da deriz. Bu kadar. Bizim farkımız var arkadaşlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Az önce şiirde dediği gibi, ben Anadolu'ya Anadolu çocuğuyum diyor ya, çıldırıyor Mardinli güzel de. Öyleyiz yani. Yapacak başka bir şey yok. Torpak da diyoruz, toprak da, yaprak da diyoruz, yarpak da, köprü de, körpü de. Ben derim yani ha. Nicesen kardeş de, hardasan da derim. Çünkü ben bu toprakların emzirdiği, bu toprakların öz ve öz çocuğuyum. Sizler gibiyim yani. Ve son 21 dakikada eğer içinizden geçerse bir şarkı, iki şarkı daha gelirse çalarız. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği gönder. Son 20 dakikanın içinde birkaç tane daha şarkı çalabilirim. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Şimdi arkadaşlar, ben de yeri çok önemli olan bir şarkı ve şiir. Ya bu eser o kadar önemli ki, bir araba almıştım bir abiden. Çok böyle muhterem bir adamdan, hani türbeleri gezen bir minibüs aldım. O minibüsle türbeleri gezip yardımlarda bulunan yaşlı bir amcadan. Arabayı alırken de vekaletle almıştık. Adamı hiç görmemiştik. Öyle nurlu bir adamdı ki, arabanın ortasında televizyon vardı. Bu hani transporturları bilirsiniz, VIP.

özel bir araçtı. Bu klibin çekildiği yerde Tophane'de biz klibi çekiyoruz. Karşıda bir araba durdu. Yemin ederim o adamı hiç, arabanın sahibiymiş, o adamı hiç görmemiştim. Yani vekalet üzerine arabayı almıştık biz. Adam geldi yanımıza, dedi ki her şey çok daha güzel olacak. Yaşlı bir amcaydı, ismini hatırlayamıyorum. Her şey çok güzel olacak demişti. Allah razı olsun, çok ilginç. Ve bu klibi çektik. Bu klipten sonra çekildi.

arasında Murat İnce gerçekliğini de ortaya koymuş olduk. Çünkü Türkiye'de bilinen, bugün tanıdığınız yorumcu şairler televizyon programlarında albümleriyle falan çok biliniyorlardı. Murat İnce'yi kimse tanımıyordu. Ben 7-8 yılda Türkiye Polis Radyosu'ndaydım o yıllarda. Albümle beraber ilk klip bu geldi bize kalan, altta çalan Olsun Ahmet Şafak'ın müziğiyle. Ama ikinci eserde biz herkese kendimizi gösterdik. Nasip kısmet. Yani bu bize kalanın bize hatırası başka bir şey. O gün yaşanan olaylar tüylerimizi diken diken etmişti. Çünkü koca İstanbul'da, Tophane'de, ya ne alaka, araba almışsın bir adamdan, adamı görmeden almışsın, vekaletle almışsın falan filan. O adam seni o koca İstanbul'da buluyor, arabayı tanıyor, geliyor. Bu arabanın sahibi beni gösteriyorlar. Evladım çok güzel olacak her şey diye, muhterem bir adamdı. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ailete intikal ettiyse, çünkü yaşlıydı. Mekanı cennet olsun. Bize kalan. Şimdi birkaç gündür Servan ve Ervan Yiğit kardeşlerim Murat İnce şiirleriyle büyümüşler. Öyle biliyorum. Çok değer katıyorlar ve benden de şarkılar, şiirler istiyorlar. Bu beni çok yüceltiyor, onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ekip adına Ervan'a, Servan'a çok teşekkür ediyorum, Yiğit ailesine ve dostlarına. Van'da bizi dinliyorlar şu anda. Bir nedenden dolayı anladığım kadarıyla Ervan birazcık sıkıntılı günler yaşıyor ama az kaldı anladığım kadarıyla. İnşallah tez vakitte de Ervan sevdiklerine kavuşur. Yine eski kaldıkları yerden yola devam ederler. Bana kattığı değerlerden dolayı Yiğit ailesine çok teşekkür ediyorum. Servan, Ervan, var olun can kardeşlerim. Van ve Türkiye şu an ayakta, bizi takip ediyor. Van'da bizi İlaç Radyo'dan, İlaç FM'den dinliyorsunuz. Şöyle bakıyorum, bir aksaklığımız yok çok şükür. Hatta bir jingle basalım Van'da. Evet, Van. Van İlaç FM, selam olsun. Şimdi Nurvan Yiğit'ten eşi Fevzi Yiğit'e ben seni beklemeyi takvim yapraklarından değil sessiz kalan gecelerden öğrendim mesajı geldi. Biz Yiğit ailesi kalabalık bir aile anladığım kadarıyla, bir aşiret dolma ihtimali var. Yavaş yavaş tanıyacağız, ne yapalım. Yiğit ailesine selam olsun. Servan, birazcık bize aileden bahsedersen arada mesajlarında, abim çok mutlu olurum. Gözlerinden öpüyorum. Ervan'dan da bahset, Yiğit ailesinden de bahset. Ne yaparsınız, ne edersiniz? Birazcık sizleri tanımak istiyorum. Çünkü beni çok sevdiğinizi biliyorum. Beni seven bu aileyi tanımak isterim. Vanlısınız bildiğim kadarıyla. Van halkı da beni sever. Van'a ben 2005'te geldim uçakla. Van'dan Bitlis Belediyesi geldi, beni aldı. 160 kilometre o Tatvan göl kenarından geçtik, Van Gölü'nden işte Bitlis'e geldik. Oraların çekimlerini yapmıştım 2005 yılında. Hizan'a geldim. Hizan'da mikrofon uzattım bir kamyon şoförüne. Dedim abi niye tersten geliyorsun? O yıllarda Van'ın, Bitlis'in yolları pardon çok kötüydü. Benim şeritten geliyor. Çukur yok benim şeritte. Onun şeritinde çukur var diye bizim normalde ters şeritten geliyor. Kamyoncuya mikrofonu uzatınca Hizan'da dedim ki abi niye tersten geliyorsun? Kardeş dedi burası Hizan, ne kanun var ne nizam. Dedim hele bir daha söyle. Burası Hizan, ne kanun var ne nizam. Oraları gezdik, oraların çekimlerini yaptık. Bitlis'i anlattık, kurbağaları anlattık kardeşlerimi. Çünkü benim Bitlis'i bir kardeşim vardı, Cem Adam. Onunla beraber gitmiştik. İşte o Bitlis'i çocuk şiirini falan yazdığım dönemler o günlere, 2005'li yıllara denk geliyor. Van'da çok kardeş edindik. Van'dan iyi arkadaşlarımız oldu, Bitlis'ten iyi arkadaşlarımız oldu. Halen de var, selam olsun hepsine. Yiğit ailesini de tanıyacağız böylelikle. Peki bir daha alıyorum başa. Nurvan Yiğit'ten eşi Fevzi Yiğit'e ben seni beklemeyi takvim yapraklarından değil sessiz kalan gecelerden öğrendim. Her geçen gün adını içimde biraz daha büyüttüm. Uzaklıksa seni eksiltmedi, aksine bana daha çok yaklaştırdı. Bir gün kavuşursak ne uzun cümleler kuracağım ne de geçmişin hesabını soracağım. Bundan 18 yıl önce 2008 yılında bundan 18 yıl önce 2008 yılında verdiğimiz en güzel sözün arkasında çalan Murat İnce, bu sevdiğim

Sevdadan dönen namert olsun, sana armağan olsun. Bir tanesi, seni çok seviyoruz. Oğlumuz Atahan'la yolunu gözlüyoruz. İyi geceler mesajı geldi. Çok güzel ya. Nurvan Yiğit'ten eşi Fevzi Yiğit'e ben seni beklemeyi takvim yapraklarından değil sessiz kalan gecelerden öğrendim. Her geçen gün adını içimde biraz daha büyüttüm. Uzaklıksa seni eksiltmedi. Aksine bana daha çok yaklaştırdı. Bir gün kavuşursak ne uzun cümleler kuracağım ne de geçmişin hesabını soracağım. Bundan 18 yıl önce 2008 yılında verdiğimiz en güzel sözün arkasında çalan Murat İnce, bu sevdadan dönen namert olsun, sana armağan olsun. Bir tanesi, seni çok seviyoruz. Oğlumuz Atahan'la yolunu gözlüyoruz. İyi geceler. Vay vay vay, bundan 18 yıl önce yaşlandık arkadaşlar be. Servan teşekkür ederim. Bundan böyle Servan Yiğit diyor ki, hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 23.10'da Van'da İlaç FM'de Murat İnce ile Uzun İnce Yolda buluşalım arkadaşlar. Selam olsun hepinize. Gece devam ediyor.

Mahcup sevdalar kaldı bize, mahzun yürekler, ateş dolanmış şeker pamuğu yalanlar, saçak kenarı ıslak sokaklar kaldı bize. Dilimizden düşmeyen şarkılar, yalan yanlış hatıralar, kırık dökük bu satırlar, keşkeler kaldı bize. Bir de yara, bir de dert kaldı bize. Gece yarısı buluşmak varmış, gün batımlarında ağlaşmak, tan yerine sevdalık. Bir garip düşünce kaldırmak varmış, bir de adamlık, bir de ortada kalmak ve tokat ağlatan acı sözler varmış. Naylon aşklar kaldı bize, iki yüzlü gün kaldı, katran sarılmış geceler, bir yüz hep sahte günler, ay ışığı vurmuş caddeler kaldı bize. Yüreğimizde tükenmeyen dostlar, hatırı sayılır arkadaşlar.

koşmak vardır. Dark yamaçlarda vuruşmak. Cana can varmış. Cepteki üç kuruşu paylaşmak. Bir de kardeşlik. Bir de kardeş kurşunu yemek varmış. Ve kurşun öldüren pusular varmış. Sahte pullar kaldı bize. Posta pusu kuranlar. Kuzu postu kurtlar. Bir yan hep çorak. Güneş açmamış bozkurt tarlalar kaldı biz. Siyah üstü beyaz umutlar, çalkalanır yüreğimde yarınlar. Güneş değmemiş bozkurt tarlalar ve kurşun öldüren pusular varmış. Ay ışığı vurmuş caddeler, saçak altı ıslak sokaklar. Yara, yara, dert kaldı bize. Ve tokat ağlatan acı sözler, bir de ahlar, bir de tühler kaldı bize.

0: Servan Servan, inşallah bir gün üç kardeş ve ben ve ailece inşallah Bakır'da orada olur. Bir gün Van'da, bir gün Ankara'da, fark etmez. İnşallah yolumuz kesişir abim.
1: Dünyada tek kalsak bile asla asla yılmak olmayacaktı. Evet. Hani derdik hayat yalan. Ölüm bize oyun.
0: Ervan, Servan, Nurvan. Üç kardeş. Selam olsun bütün. Piran aşiretine, öyle söyleyeyim. Yiğit ailesine selam olsun. Dalga.

0: Ervan, insanın başına bu hayatın içinde imtihanlar gelir, olaylar gelir. Bir nedenden dolayı bazı tercihler yapmak durumunda kalırız. Ve tercihlerimize bağlı olarak tabii ki bazen farklı sıkıntılar, farklı imtihanlara Cenab-ı Rabbül Alemin bizi tutabilir. Biz olaylar karşısında metanetli olup yola devam edeceğiz. Yine insana olan derin sevgimizle. Çok teşekkür ediyorum ailenize, size, sana.
1: El yaşamış biz ölmüşüz. Kimi susmuş, kimi gitmiş. Biz aşk için.
0: İnşallah bir gün yan yana oturacağız. Kıtlama çay içeceğiz. Gerçi kıtlamayı epeydir içmiyorum. Şekerli çay içmiyorum ama özledim ya. En son Erzurum'da mı içtim kıtlama çayı? Nerede içtim? Canon Yağmur'un uzunca bir mesaj geliyor Yağmur'dan. Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özhan'a. Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özhan'a. Bu gece radyoda bütün şarkılar sana çıksa da hiçbirinin anlatamadığını ben birkaç cümleyle anlatmak istiyorum Haso. Seni özlemek artık benim günlük hayatımın bir parçası oldu. Sabah gözümü açtığımda aklıma gelen ilk kişi, gece başımı yastığa koyduğumda dualarıma eklediğim son kişi sensin. Bazen bir şarkıda, bazen bir sokakta, bazen de en beklemediğim anda seni hatırlıyorum ve her seferinde kalbimde aynı sızı, aynı özlem büyüyor. İnsan sevdiğini yanında göremeyince anlıyor bazı şeyleri. Bir bakışın ne kadar değerli olduğunu, bir gülüşün insanın bütün gününü nasıl güzelleştirdiğini, bir sesin bile nasıl huzur verdiğini. Senin yokluğunda bunların hepsini daha iyi anladım. Ama bil ki hiçbir eksiklik sevgimi azaltmadı. Tam tersine, seni her geçen gün daha çok sevdim. Çok aşığım bir adam. Hasom, canom, ömrüm, yağmurun canom dedi kardeşimiz. Ankara Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özhan'a böyle seslendi. Şöyle bakıyorum. Bir bakıyorum bakıyorum ne çalsam gece gece bizi mutlu eder diye. Bak benden çalmıyorum vallahi billahi. Eminim ki bekleyen kardeşlerimiz de vardır. Şöyle bir yapalım bir saniye. Bir şeyler söyleyelim. Son 5 dakikadaymışız ya. Evet. Şu Acıoğlu'nun şarkısı da güzel bu bugünlerde değil mi? Acıoğlu

Acı Oğlu yapay zeka ile üretilmiş bir şarkı ama tuttu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi billahi ya. Çok tuttu yani. Dostlarım, hayat bazen insanı öyle yerlerden sınar ki ne gücünüz yeter anlatmaya ne de kelimeleriniz yeter yaşadıklarınızı tarif etmeye. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünür. İnsan yürür, konuşur, güler, işine gider, hayatına devam eder. Ama kimse bilmez. Bazı insanlar her gün biraz daha eksilen bir kalple yaşamaktadır. Bazı insanlar yıllardır kimseye anlatamadıkları bir yük taşımaktadır. Ve bazı insanlar en büyük savaşlarını sessizce vermektedir. Bakın dostlarım, bir ağacın en güçlü tarafı dalları değildir, kökleridir. Şöyle yapalım. Kimsenin görmediği kısmıdır. İnsan da böyledir. Onu güçlü yapan şey herkesin gördüğü tarafı değil, kimsenin bilmediği mücadelesidir. Geceleri ettiği dualarıdır. Yastığa başını koyduğunda içine akıttığı gözyaşlarıdır. Ve sabah olduğunda yeniden ayağa kalkabilmesidir. İşte gerçek cesaret budur. Çünkü cesaret korkmamak değildir. Canı yandığı halde iyilikten vazgeçmemektir. Kalbi kırıldığı halde sevgiyi koruyabilmektir. Dostlarım, şunu yıllar içinde öğrendim. İnsanları asıl yoran şey yaşadıkları acılar değil, anlaşılmamak. Bir derdini anlatıp karşılık bulamama hali. Bir özlemi içinde taşıyıp paylaşamamak. Bir yükü yıllarca tek başına omuzlamak. Belki de bu yüzden bazı insanlar geceleri radyoya sığınıyor. Bir şarkıya, bir şiire, bir cümleye. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey çözüm değil, anlaşıldığını hissetmesidir. Ben de senin geçtiğin yollardan geçtim diyen bir ses duymaktır. Ve bu gece eğer kalbinizde bir kırgınlık varsa, eğer içinizde yıllardır taşıdığınız bir sızı varsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Bu dünyada görünenden çok daha fazla insan aynı duygularla yaşıyor. Aynı özlemleri taşıyor, aynı yaraları sarıyor. Ve belki de bu yüzden birbirimize karşı daha yumuşak olmalıyız. Çünkü kimin hangi savaştan çıktığını bilmiyoruz. Kimin hangi geceyi ağlayarak geçirdiğini bilmiyoruz. Kimin hangi kaybı İçinde taşıdığını bilmiyoruz arkadaşlar. Hayatın sonunda dönüp baktığımızda bizi ayakta tutan şeylerin başarılar olmadığını göreceğiz. Bizi ayakta tutan şey bize inanan insanlar olacak. Bize uzatılan eller olacak. Ve en çok da içimizde koruyabildiğimiz umut olacak. Çünkü umut insanın karanlıkta yaktığı son kandildir. Ve o kandil sönmediği sürece yol hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Bu yüzden ne yaşarsanız yaşayın, ne kadar yorulursanız yorulun, kalbinizin içindeki iyiliği koruyun, olur mu? Merhameti koruyun, sevgiyi koruyun. Çünkü günün sonunda insanı kurtaran şey ne gücü olur, ne parası, ne de makamı. Ay ay ay. İnsanı kurtaran şey kalbinin hala güzel kalabilmesidir. Ben geceye dair sevgili Bakır'a ve siz dünyanın en güzel varlıklarına bir kere daha teşekkür ediyor. Yavaşça mikrofondan çekiliyorum. Yayınımız sona erdi. Unutmadan ve belki de bu gecenin en derin cümlesi de şu olsa gerek diye düşünüyorum. Hayat sizi kaç kez kırarsa kırsın, kalbiniz sevgiden vazgeçmediği sürece aslında hiçbir zaman yenilmiş sayılmazsınız. Hayat sizi kaç kez kırarsa kırsın, kalbiniz sevgiden vazgeçmediği sürece aslında hiçbir zaman yenilmiş sayılmazsınız. Şu kısacık konuklukta yolu sevgiden geçen siz canlarla muhakkak bir gün bir yerde karşılaşmak dileklerimle, hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle, yarın akşam saat 19'da yine yeniden kaldığımız yerden bu frekansta görüşmek dileklerimle dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.